di antara ada datang gua seru di gede merasa di kuasa dia. Iya, dongne bajang-bajangnya di luaran ngempel ye tukade. Bener, bener suba beli di tebenan tu sing man ye. Nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene n